Tusobola okuwangula, tusobola okwata ku binene, tusobola okubeera abagagga, tusobola okubeera abanagagga, tusobola okubeera ababiliyoniya. Weetaaga amaanyi agagenda okuwanguza, agagenda okuyamba, nawe olunaku.